0: Saat 7.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste

Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ortasında TRT Name stüdyolarından İstanbul'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Sabahın namesinde günü en sevilen şarkılarla başlatıyoruz efendim. Bizler programı hazırlayan Gaye Görkem Özçelik, teknik yönetimde Hüsnü Hasan ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. İlk olarak sizler için seçtiğimiz şarkılarla birlikte karayollarıyla hava durumuna yer vereceğiz programımızın ilk bölümünde. Sonrasında ise sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı efendim. TRT Name'den canlı olarak dinlediğiniz Sabahın Namesi programına 0552 040 66 44 tekrar edeyim. Bilenler biliyordur ama hatırlatmakta yarar var. 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşabilir, isteklerinizi, görüşlerinizi, dileklerinizi yazabilirsiniz efendim, bekliyoruz. Ayrıca Facebook'ta TRT Name'nin resmi sayfasından da mesajlarınızı göndermeniz mümkün. Evet değerli TRT Name dinleyicileri, şimdi programımızın

Bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdi eseri Alparslan'dan dinledik. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Saatimiz 7.15 sevgili TRT Name dostları. Sabahın namisi Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyor. Eserin bestesi Selahattin Erküse'ye, güftesi Rüştü Şard'a ait. Belgin Gök sizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevdiğim.

Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Mehmet Gökay'a ait Nihavend şarkıyla Belgin Gök sizlerleydi. Sanatçı kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz dedi. Programımız şimdi Yahya Geylan'la devam ediyor. Nihavend şarkı, eserin bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor.

Senden kalan son hatıra ya da diğer adıyla hüzün bana çok yakıştı. Kürdi eseri Nazire Savran'dan dinledik. Eserin bestesi Soner Özer'e, güftesi Ali Akçeken'e aitti. Saatimiz 7.30 sevgili dinleyiciler. Sabahın namesi Cengiz Han Sönmez'in söyleyeceği yine Kürdi bir eserle devam ediyor. Eserin bestesi Ahmet Kadri Rizeli'ye, güftesi Songül Karsan'a ait. Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim.

Saatimiz 7.34 sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi Nazan Sıvacı söyleyecek sizler için Kürdi bir eser sevgili dinleyiciler. Ondan sonra da sizin seçtiğiniz şarkılarla devam edeceğiz sevgili TRT Name dostları. Eserin bestesi Sabri Berk'e, güftesi Süleyman Vardar'a ait Kürdi eser dedik. Nazan Sıvacı söylüyor. Gözümde yaşlarla anarken seni.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: İSAM Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi isteklerinize devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstekleriniz için bizlere Facebook'ta TRT Name'nin resmi sayfasından ya da 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz, iletebilirsiniz. Tabii zamanımız yettiğince sevgili dinleyicilerimiz yerine getirmeye çalışacağız. Evet, bakalım günün ilk isteği nereden, kimden gelmiş? İstanbul'dan günaydın demiş Selçuk Sümer. Mutlu yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Yağmur Gözlüm adlı şarkıyı kıymetli eşim Hülya Sümer'e armağan ediyorum demiş. Şahap Ünal da Uşak Geçmeden ortak olmuş şarkıya torununa armağan ediyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Niksar Yeşilkaya köyünden selamlamış bizi. Ve sıradaki şarkıya ortak olmuş güvenlik güçlerine ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Halil Camşul da Bartın Kurucaşile Paşalılar Köyü'nden aramıza katılmış. TRT Name dinleyicilerine ve abisine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Evet, eserin bestesi İlgün Soyseve, güftesi Seyhan Girginer'e ait. Hüseyini makamındaki eseri Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor. Sensiz diye söylendi bütün şarkılar ya da diğer adıyla Yağmur Gözlüm.

Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Kürdili cazkar şarkıyı Yusuf Nalkesen şarkısıydı. Ahmet Özhan'dan dinledik. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimize bakalım. Hasip Uygun günaydın. Manisa Salihli'den selamlamış, sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı adlı eseri istiyorum demiş TRT Nami dinleyicilerine. Yayın ekibine armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca. Salih Kurt Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar. Esere ortak olmuş, ailesine, dostlarına ve yayın ekibine armağan etti. Ona da teşekkür ediyoruz. Sena Yıldırım, Balıkesir Edremit'ten selamlamış bizi. Ortak olmuş, eşi Mustafa Bey'e armağan etti. İyi yayınlar dilekleri için Sena Yıldırım'a da teşekkürler. Manisa Turgutu'dan Özgür Öztürk, TRT Rame dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti. O da ve eşi Hatice Hanım'a teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Özgür Öztürk ve eşi Hatice Hanım'a armağan olsun, armağan ettik. Ahmet Uzal günaydın demiş, İzmir Buca'dan selamlamış. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Ortak olmuş esere. Eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına ve torunlarına armağan etti. Yakınlarına Ahmet Uzal. Saatimiz 7.50. Bakalım şimdi sırada kim var? Tuğçe Palas sizlerle olacak. Çok güzel bir eser. Yusuf Nalkesen şarkısı, Hüzzam Eser. Bu eseri isteyen dinleyicimiz, bakıyorum, Tokat Niksar Çamiç Yaylası'ndan Süleyman Altuner aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibini selamlamış. TRT Name yayın ekibine, hemşehrilerine ve Adana'ya selam olsun demiş ve Olanlar Oldu Geçti adlı eseri rica ediyorum, armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Süleyman Altuner'e ve sevdiklerine de armağan olsun. Evet, Tuğçe Pala söylüyor. Olanlar oldu geçti, artık sen ne dersen de.

Geçmesin günümüz sevgilim yasla. Yaşar Özel söyledi, Kürdili Cazkar şarkıyı, eserin bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Şerafettin Aydın'a aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Abuş Bakır, Hatay Antakya'dan en güzel duygularla selamlamış bizi. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Yaşar Özel'den bir şarkı istemişti, yerine getirdik. Abuş Bakır şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur, Emre, Bakır'a armağan etti. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Ayas Yumurtalık'tan selamlamış bizi bir diğer kadim dinleyicimiz. Esere ortak olmuş. Hemşehrilerine, yakınlarına armağan etti o da. Osman Çokyaman, günaydın demiş. Van Erciş'ten selamlamış, ona da armağan ettik. Osman Selçuk Altun da günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Karamürsel'den aramıza katılmış, şarkıya ortak olmuş. Eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti dinleyicimiz. Ali Aydoğdu da Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özel Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan etti o da.

Saatimiz 8 değerli TRT Name dostları. Şimdi Hicaz bir eser var sırada. Eserin bestesi Şükrü Tunlar'a ait. Kemal Caner gelecek mikrofona. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz İstanbul'dan Melih Başak, Sabahın Namesi yayın ekibine kolay gelsin demiş, selamlamış, teşekkür ediyoruz. Söyleyemem derdimi kimseye adlı şarkıyı armağan edeceğiz dinleyicimize. Melih Başak da bu şarkıyı Düzce'deki öğretmenine Ali Özkala ve kıymetli eşi Nezaket Özkala ve Aliye Özkala armağan ediyor. Armağan olsun diyoruz ve Kemal Caner söylüyor. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye.

Kendim gurbet elde, gönlüm sılada. Muhayyer Kürdi eseri Gülşen Bakoğlu söyledi. Eserin bestesi Seyfettin Sığmaz'a güftesi Aşık Veysel'e aitti sözleri. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendim gurbet elde, gönlüm sırada adlı eseri istiyorum demiş. Eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e ve yayın ekibine, hemşehrilerine armağan etti. Osman Soygü'den, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden aramıza katılmış. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Şarkıya ortak olmuş ve yayın ekibini selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Osman Soygüden'e de. İsmet Köklü de yine Kayseri Karakimse Mahallesi'nden, o da selamlamış ve ortak olmuş.

Sabahın Namesi şimdi uşak bir eserle devam ediyor. Hasan Eylen gelecek mikrofona. Eserin bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Yalçın Benlican'a ait. Selda Karayiğit, günaydın, iyi sabahlar demiş. Edirne'den aramıza katılmış. Gönül dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca. Güne çok güzel başlıyoruz demiş. Mümkünse Tek Kurşun adlı eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun. Selda Karayiğit ve sevdiklerine Hasan Eylen söylüyor. Tek Kurşun.

durumu. Saatimiz 8.15, programımız yol durumunun ayrıntılarıyla devam ediyor. TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacaktır. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 49-50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Göksun-Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12-13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrol olarak sağlanmaktadır. Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle, Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle, Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa ve Çanakkale 36 derece, İstanbul 34 derece, Kırklareli yine 34 derece. Ege bölgesi, Denizli, İzmir ve Muğla 38 derece, Manisa 40 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 37 derece, Antalya 44 derece, Burdur 36 derece, Hatay 33 derece. İç Anadolu, Ankara 33 derece, Eskişehir yine 33 derece, Çankırı ve Konya 34 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 31 derece, Düzce 34 derece, Kastamonu 33 derece, Zonguldak 28 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 33 derece, Rize 28 derece, Samsun 30 derece, Trabzon 27 derece, Doğu Anadolu, Erzurum 29 derece, Kars 28 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 41 derece, Mardin 39 derece, Siirt yine 39 derece, Şanlıurfa 42 derece.

0: TRT Name.
1: Saatimiz 8.26. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi, Serap Kuzey'in söyleyeceği Muhayyer Kürdi eserle devam edecek. Ahmet Gazi Ayhan şarkısını söyleyecek sizler için Serap Kuzey. Bakalım bu şarkı isteyen dinleyicimiz, ortak olan dinleyicimiz kimler? Gemli Kumla'dan Nebahat Yalnız aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Günümüz aydın, huzurumuz, sağlığımız yerinde olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bursa'daki ablasına ve koro arkadaşlarına armağan ediyor. Neyleyim, neyleyim ben böyle yare adlı eseri rica etsem demiş. Armağan olsun Nebahat Yalnız ve sevdiklerine. Önder Taliboğlu, bakıyorum, selamlamış yayın ekibine. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Antakya'dan selamlamış. Başarı ve kolaylıklar diliyorum demiş. Önder Taliboğlu ve sevdiklerine de armağan olsun. Mustafa Çatlakkaya günaydın demiş. Aladağ Ener köyünden Adana'daki Yalçınlar ailesine selamlar ve armağan olsun demiş. Armağan ediyoruz biz de. Bakıyorum, evet, Serap Kuzey söylüyor sevgili dinleyiciler. Neyleyim, neyleyim ben böyle yâri.

0: Geleceksin, kıyma bana güzeli.
1: Selim Öztaş söyledi muhayyer şarkıyı. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim. Eserin bestesi Saadettin Kaynağı Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, TRT Nami'nin sabah programını selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi yayınlar dilekleri için. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim adlı eseri istiyorum demiş. Ve eşi Serpil Hanım'a, kendisine ve çocuklarına armağan etti. TRT Nami dinleyicilerine de armağan ediyor ve yayın ekibine de değerli dinleyicimiz Mehmet.

Tandıs Hatay Antakya'dan. Bakıyorum Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın demiş. Sağlıklı mutlu günler diliyorum demiş. Selamlamış bizi. Şarkıya ortak olmuş. Şevki Şahinoğlu da Isparta'dan aramıza katılmış. Dostlarına, yakınlarına armağan etti şarkıyı. Selim Öztaş'ın söylediği eseri, muayyer eseri. Bakıyorum İbrahim Kaçar günaydın demiş dostlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sağlıklı günler diliyorum demiş. Eskişehir'den selamlamış. İbrahim Atlamaz da Kızıldağ Yaylası'ndan selamlamış bizi. Esere ortak olmuş. Ona da ve sevdiklerine de armağan olsun İbrahim Atlamaz'a. Saatimiz 8.34 sevgili dinleyiciler. Bakıyorum şimdi çok güzel bir mahur eser var sırada. Seda Gökkadar ve Alper Ayorak ikilisinden dinleyeceğiz. Düette sizlerle birlikte olacak sanatçılar. Rıza Bey'e ait eserin bestesi. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış. Kadim dinleyicilerimizden mutlu sabahlar diliyorum. Mersin'den kucak dolu sevgiler, selamlar demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özergündüz ve koro arkadaşlarına ve programa emeği geçen yayın ekibine demiş. Ve arkadaşı Saffet Bilir Beyefendi'ye Beyoğlu'nda Gezersin adlı eseri armağan eder misiniz demiş. Severek armağan ediyoruz. Armağan olsun. Mersin'e, Mezitli'ye de selam olsun diyoruz. Ayhan Aşkın ve sevdiklerine selam olsun. Armağan olsun. Evet. Seda Gökkadar, Alper Ayorak ikilisinden dinliyoruz. Beyoğlu'nda Gezersin, Gözlerini Süzersin.

Saatimiz 8.42, Gönül Yazar'dan dinledik Rast eseri. Saadettin Kaynak şarkısıydı. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Ali Özyener, Gaziantep'ten kucak dolu sevgiler, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım adlı eseri Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Servet Kaya ve TRT Name dinleyicilerine, koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demiş. Armağan olsun. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Mersin'den Zeki Harman iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Ortak olmuş şarkıya, ailesine ve TRT Name dinleyicilerine, yayın ekibine armağan etti. Eksik olmayınız. İbrahim Kaçar günaydın demiş. Hayırlı sabahlar. Eskişehir'den selamlamış. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Cüneyt Ağaç Ayak'ta İyi yayınlar dilekleriyle Bursa'dan yayın ekibini selamlamış. Ona ve sevdiklerine de armağan ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi çok güzel bir Nihavend şarkı var sırada. Eserin bestesinin Hüseyin Soysal'a güftesi Özdemir Kiper'e ait Yahya Geylan'dan dinleyeceğiz. Meral Özhan Uşak'tan selamlamış. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Özlediğim şarkısın kulaklarımda adlı eseri eşine Erol Bey'e, kendisine ve aile üyelerine armağan ediyor, yayın ekibine ve TRT Name dostlarına da armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Meral Özhan ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz, tüm TRT Name dinleyicilerine de. Evet, Yahya Geylan söylüyor, özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Bestesi Talat Erek, güftesi Turan Taşan'a ait Muhayyer Kürdi eseri Umut Akyürek'ten dinledik. Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Seniha Cengizhan, Samsun'dan günaydın, mutlu sabahlar demiş. Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam adlı eseri eşim Mehmet Bey'e, oğullarına Aykut Gürhan ve Atakum Türk Sanat Müziği Kurusu'ndaki arkadaşlarına armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibini de ihmal etmemiş. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Bülent Çalış,

istiyorum demiş. Armağan olsun. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz biz de. Başarılar diliyoruz. Nusret Tiryaki ve sevdiklerine de armağan ettik. Saatimiz 8.55 sevgili dinleyiciler. Şimdi Kürdileyici Asker bir şarkı var sırada. Bekir Ünlü Ater sizler için söyleyecek. Eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Hamisi Aracı aramıza katılmış, her zaman olduğu gibi yalnız bırakmamış programımızı, teşekkür ediyoruz. İzmir Ürkmez'den günaydın demiş. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın adı şarkıyı rica ediyorum demiş. Yayın ekibine armağan ediyor, teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleri için Hamisi Aracı ve sevdiklerine de armağan olsun. Bekir Ünlü Atayer söylüyor. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın.

Bestesi Semahat Özden Sese, güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait Uşak eseri Nazlı Kanaat söyledi. Her mevsim içimden gelir geçersin. Bu şarkıyı Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın demiş. Bu şarkıyı özellikle istemiş. Hemşehrilerine ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Musa Özçelik günaydın, iyi yayınlar demiş. Aileme ve TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmuş Musa Özçelik. Ona da ve sevdiklerine de armağan ettik. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik'e. Müjgan adı güzel Yerce, mutlu sabahlar demiş. Adnan Yıldız Ankara'dan merhaba demiş. Yayın ekibini selamlamış. Şarkıya ortak olmuş. Sizlere ve kendime armağan ediyorum demiş. Adnan Yıldız'a armağan olsun. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun demiş. Alanya'dan selamlamış bizi. Şarkıya ortak olan bir diğer dinleyicimiz Zeki Özceylan, eşine, oğluna ve aile üyelerine armağan ediyor. Kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Zeki Günde Burdur Esenevler'den selamlamış. Yayın ekibine, aileme ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Zeki Günde ortak olduğu esere selam olsun, armağan olsun diyoruz biz de. Saatimiz 9.06 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. 9.06 dakika geçiyor. Şimdi Ayşen Birgör gelecek Uşak bir eserle. Eserin bestesi Zübeyde Yalın Ökteme, güftesi de Zübeyde Yalın Ökteme ait. Çok bilinen, sevilen bir eser. Ayşen Birgör yorumuyla dinleyeceğiz. Gülsefa Can Bolat günaydın demiş. Erdek'ten gönül dolusu sevgiler. Ve mümkünse Ayşen Birgör'den Feryat eserini rica edebilir miyim demiş. Teşekkürlerimize, biz de iyi dileklerine teşekkür ediyoruz. Armağan ediyoruz Gülsefa Can Bolat ve sevdiklerine. Ayşen Birgör sizlerle.

Bestesi Şükrü Tunar'a, güftesi Halit Bekir Sabarkan'a ait uşak eseri Mehsem Özşimşir'den dinledik. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Bu şarkıyı Bolvadin'den İbrahim Özdemir istemiş ve kendime, yayın ekibine ve Sabahın Namisi programını dinleyen TRT Nami dinleyicilerine armağan olsun demiş. Recep Kalkan da Afyon İstihisar'dan ortak olmuş. Ona da armağan olsun, selamlar demiş, teşekkür ediyoruz. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Ona da armağan ettik. Balıkesir'den Mehmet Uçak da günaydın demiş, iyi çalışmalar diliyorum. Esere ortak olmuş. Turgutlu'dan Ali Balcı ve Doğan Çizmeci ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Enis Türk de İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş, ortak olmuş esere. Eşine, oğluna ve aile üyelerine armağan etti. İyi yayınlar için, dilekleri için teşekkür ediyoruz. Enis Türkiye'de sevdiklerine de armağan ettik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Buse'lik bir eser var sırada. Eserin bestesi Fehmi Tokay'a ait. Güzün Değişmez'den dinleyeceğiz efendim Buse'lik eseri. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan selamlamış bizi. Mümkünse Güzün Değişmez'den onun icrasıyla Aman Cana Beni Şahat Et isimli eseri armağan eder misiniz demiş. Bu eseri demiş, bugün doğum günü olan kardeşim Zeliha Erdik'e armağan ediyorum demiş. Biz de kutlu olsun, mutlu olsun diyoruz. Sevdikleriyle nice yaşlara diyoruz. Zeliha Erdik hanımefendiye armağan olsun Ali Balcı ve sevdiklerine. Buse'lik eser, evet, Güzün Değişmez sizlerle. Aman Cana Beni Şahat Et.

Necmettin Yıldırım'dan dinledik Hicaz eseri. Eserin bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Nihat Aşar'a aitti. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bu şarkıyı Samsun'dan Dilber Kaymakçı istemişti. Kendisine Remziye Boyar, Reyhan Baş'a ve TRT Rame dinleyicilerine armağan etti. Armağan olsun diyoruz. Doğan Çizmeci Turgutlu'dan selamlamış bizi uzunca bir mesajla. Ortak oldu o Doğan Çizmeci de esere, TRT Rame dinleyicilerine, yayın ekibine ve hemşehrilerine armağan etti Doğan Çizmeci. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın demiş. Ortak olmuş Gültekin Erkılıç da eşine, oğluna ve TRT Rame dinleyicilerine de armağan etti. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli'den selam olsun, hayırlı yayınlar demiş. Hemşehrilerine ve TRT Rame dinleyicilerine, yayın ekibine armağan etti. Ümit Sağlam da teşekkür ediyoruz. Saatimiz 9.28 sevgili dinleyiciler. Şimdi Segah bir eser var sırada. Neveser Kökteş şarkısını Güldehen Marmara'dan dinleyeceğiz. Bu şarkıyı Reyhan Baş Samsun'dan istemiş. Mutlu sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına adı eseri rica ediyorum demiş. Eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Boyar'a, TRT Name dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkürler, iyi yayınlar dilekleri için. Ayrıca Reyhan Baş ve sevdiklerine armağan olsun. Segah eser, kuş olup uçsam sevgilimin diyarına.

Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Kürdili cazkar şarkıyı Ahat Uruk söyledi. Eserin bestesi Selahattin İşçi'ye, güftesi Cansın Erol Ozan'a aitti. Gülten Duran Mersin'den günaydın, güzel bir gün diliyorum demiş. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin adlı eseri rica ediyorum demiş. Yayın ekibine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan etti. İhsan Özdoğan Nevşehir Gülşehir'den aramıza katılmış. Şarkıya ortak olmuş, hemşehrilerine armağan etti. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan günaydın demiş ona ve sevdiklerine armağan ettik. İhsan Demircioğlu da günaydın, iyi sabahlar. Ankara Yeni Mahalle'den selamlamış bizi ve İhsan Demircioğlu ve sevdiklerine de armağan olsun, şarkıya ortak olmuştu. Saatimiz 9.38, programımızın da sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyiciler. Şimdi hüzzam bir şarkı var sırada. Şekip Ayhan Özışık şarkısı, Filiz Şatıroğlu söyleyecek. Menekşe Gözler'de Hiç Vefa Yokmuş. Mustafa Kına Kayseri'den selamlamış bizi. Bu şarkıyı istemiş mesai arkadaşlarına ve TRT Name dinleyicilerine.

Şükrü Özdamar günaydın demiş, Nidebor'dan aramıza katılmış. Annesi Nurhayat Özdamar ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Şükrü Özdamar'a ve sevdiklerine, annesine armağan olsun diyoruz. Ve tüm TRT Name dinleyicilerine de. Filiz Şatıroğlu söylüyor, Hüzzam Eser. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş.

Saatimiz 9.49 sevgili dinleyiciler. Mustafa Sağ Yaşar'dan dinledik Mahur makamında eseri. Eserin bestesi Sadi Hoşses'e, güftesi Karacaoğlan'a aitti. Sabret Gönül. Fatma Açan, günaydın Karadeniz Ereğli'den sevgi selamlar demiş. Ve bu şarkıyı istemiş. Kalabalık bir listeyle dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Mutlu, huzurlu bir gün dileğiyle iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Fatma Açan ve sevdiklerine armağan ettik. Mustafa Sağ Yaşar'ın o eşsiz yorumuyla Sabret Gönül şarkısını. Evet, şimdi bakıyorum kim gelecek mikrofona. Bahadır Özüçen'den bir şarkı dinleyeceğiz. Muhayyer Kürdi eser, Şekip Ayhan Özışık şarkısı. Bu şarkıyı da Nuri Acar Burdur'dan aramıza katılmış. Rüzgar söylüyor o yerlerde bizim eski şarkımızı adlı eseri rica ediyorum demiş. Bizlere ve yayın ekibine bizlere armağan etmiş ve TRT Nami dinleyicilerine kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bahadır Özüşen söylüyor. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı.

Saatimiz 9.55 değerli TRT Now dinleyicileri, veda vakti bugün için tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Yine birlikte olalım diyoruz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi burada sona eriyor. Programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Teknik yönetimde Hüsnü Aslan sesimizi ulaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İspanya milli takımını da Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı Pedro Sanchez'deki konuşmasında. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme

başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubu ile bir araya geliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri ağır, 31 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada gerilim devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladığını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü yine en özel şarkılarla karşılamak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlarımız. Şarkılar bugün de hayatımıza renk katacak, coşkumuzu, umutlarımızı perçinleyecek, geçmişin sevgi dolu anılarını hatırımıza düşürecek ya da yepyeni heyecanlara kucak açmamızı sağlayacak. Hepinize harika bir gün diliyoruz efendim ve teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şarkılar ...şarkılarla dolu olan yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün Kadri Şençalar'ın Hicaz makamındaki eseriyle size seslenmek istiyoruz. Güftesi Celal Erten'e ait şarkıda Necmettin Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında seslenmesi...

seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevdiğimi her gün anar ağlarım.

Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'in 2017 yılında seslendirmiş olduğu bir Selahattin İnal şarkısı paylaştık sizlerle. Hicaz makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Hikmet Şinasi Önol'a aitti. Değerli dostlarımız, Hicaz makamının en sevilen eserleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından Gül Yazıcı geliyor mikrofona. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait eserini seslendiriyor. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

bir Saadettin Kaynak şarkısı dinledik beraberce. Hareketli, dinamik eskilere kulak verdik. Çiğdem Yarkın'ın 2013 yılında İstanbul Radyosu stüdyolarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Hicaz makamının o tatlı namelerinde şimdi sanatçılarımız Tuğçe Pala ve Alparslan bizlerle birlikte olacak. Saadettin Ökten'in güftesi İlkan San'a ait şarkısını seslendirecekler. Dinleyeceğimiz eser birçok Türk filminde de yer aldı. Aynı zamanda Zeki Müren ve Emel Sayın gibi sanatçılar tarafından da seslendirildi. Yakın dönemde ise Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerini paylaştığı Canım Ailem dizisinde de yer verilmişti bu sevilen şarkıya. Şimdi keyifle dinliyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Adaların Rüzgarı'nı stüdyomuzda evlerimize hissettiğimiz bir şarkıya kulak verdik. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eserini Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla dinledik. Sanatçının 1999 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunduk sizlere. Ve şimdi bir yıl öncesine gideceğiz. Nazan Sıvacı'yı konuk edeceğiz. Kıymetli sanatçımız çokça icra edilmeyen bir Nihal Erkut'un eseriyle bizlerle birlikte olacak. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Mualla Anıl'a ait. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Öyle bir dertliyim ki sevgiden yana, rüzgarlar söylesin aşkımı sana.

Yorgun düştüm koklamaktan hayalini dün yine. Sürüklendi hasta gönlüm gözlerinin rengine. Ruha dolan mehtap gibi dalsam diye seyrine. Sürüklendi hasta gönlüm gözlerinin rengine. Beste ve güftesi Rıfat Ayaydın'a ait Hicaz makamındaki eserde Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Yine kalbe dokunan namelere kulak verdik efendim. Tıpkı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında olduğu gibi bazılarımız şiirlere tutunuyor, bazılarımız şarkılara, filmlere, kitaplara. Sanırım artık insan tutunamıyor insana demiş yazar. Bizler şarkılara tutunmaya, şarkılarda ortak duygulara. Şarkılar ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi gelin yine o eserlerden birine kulak verelim ve bir Yusuf Nalkesen şarkısında Mustafa Sağyaşar'ı ağırlayalım. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Eserini Gökhan Sezen icrasıyla dinledik. Pınar'ın başında su verdin, içtim dedi sanatçı. Sevgili dostlarımız, Hicaz makamında şarkılarla nostaljik yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Melahat Gülses'i konuk edeceğiz. Sanatçı bir Saadettin Kaynak şarkısına sesiyle hayat verecek. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda 70'li yılların sonunda Behiye Aksoy tarafından da seslendirilmiş ve çok sevilmiş. Bana yardan vazgeç derler, ben geçerim gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler, ben geçerim gönül geçmez.

Kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Alaaddin hocamızın Türk müziğine armağan ettiği bir şarkı. Güfte Şerafettin Aydınlık imzalı. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim, kalbime saklan, kapacaklar. Evet, Hicaz makamındaki bu şarkıyı İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Birlikteliğimize devam ediyoruz ve programımızın son Hicaz eserlerine kulak veriyoruz. Şimdi yine İzmir Radyosu sanatçılarından değerli Mehmet Şafak'ı ağırlayacağız. Sanatçı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait unutulmaz eseriyle bize sesleniyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Cumhurbaşkanlığı Korosu sanatçılarından Bekir Ünlü Ateer, Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Selim Aru'ya ait şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Değerli dostlarımız, Hicaz makamındaki eserleri geride bırakarak şimdi yine kalplere dokunan bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk olarak bir Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Sözleri de Mustafa Bey'e ait olan bu şarkıda Eylül Turan bizlerle birlikte olacak. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece? Çıkardın gönülden belki de çoktandır beni. Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece?

bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren, Ziya Taşkent'in sözleri Nizami Sunguroğlu'na ait hüzzam eserini seslendirdi. Efendim, bu sevilen şarkı 1993 yılında yayınlanan Sensiz Bu Yaz isimli Yüksel Uzel albümünde de yer almıştı. O günden bugünlere birçok değerli sanatçımız tarafından icra ediliyor. Birlikteliğimize hüzzam, segah şarkılarla devam ediyoruz. Yine Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından birini konuk edeceğiz. Hem sanatçımız hem de şeflerimizden biri Suat Yıldırım, Saadettin Kaynağ'ın sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Nusret Yılmaz, Faruk Şahin'in Segah eseriyle bizlerle birlikteydi. Gemiciler yol alırlar sessizce. Bu hareketli şarkı enerjimizi daha da yükseltti değerli dostlar. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir şarkıyla devam edeceğiz. Ancak öncesinde bunca güzel şarkı arasında yolculuk yaparken, sevdaya dair, aşka dair dizelere kulak verirken insan düşünmeden edemiyor. Kıymetli şairler, kıymetli söz yazarları duygularını nasıl da özel dile getirmiş, nasıl da bizlerin hislerini tercüman olmuşlar. Tıpkı Sezai Karakoç'un kaleme aldığı Mona Rosa şiirindeki gibi. Değerli şairin Mülkiye'deki sınıf arkadaşı Muazzez Akkaya'ya duyduğu karşılıksız ve derin aşkı anlatan Mona Rosa şiirinde şair mektubunu şu sözlerle bitirmiş. Beni çıkardığında anlamın bozulmuyorsa bundan böyle ayrı yazılalım. İspatlanamamış bir aşk hipotezi olarak da bahsedilen bu özel dizelerle bezenmiş şiirde aslında anlıyoruz ki insan tektir, insan özgündür, yektir elbette ama sevgi bağları iki kalp arasında sımsıkı kenetlendiğinde, bir bütün olabilmenin sihri fark edildiğinde anlamınıza anlam katan bir gönülle mi yolculuğunuzu sürdürüyorsunuz? Bunu sormak istersiniz kendinize. İşte Sezai Karakoç da bu güzel dizeleri Mona Rosa'ya sordu ve hepimizin ruhunda, kalbinde bir soru işareti belirmesini sağladığı dizelerinde aynı zamanda bizim kalplerimiz içinde bir farkındalık yaratmaya çalışmış. Umut ediyoruz tüm kalpler bu özel dizelerden kendine düşeni alabilmiştir. Şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor ve sevgiye dair bu dizelerin ardından yine sevgiye dair bir şarkıyla yolculuğumuz sürüyor. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Abdullah Yüce'nin ve Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye aşina olduğumuz güftesi Hasan Bayrı'ya ait Hüzzam şarkıyı Ela Altın'ın o tatlı güzel yorumuyla sunuyoruz şimdi sizlere. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Fıkır fıkır bir hüzzam Türkiye'ye kulak verdik. Yine harika bir eseri dinledik. Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Selahattin Altınbaş şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz efendim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Gül Yazıcı, 2014 yılında seslendirmiş olduğu sözleri Aslan Tunçatay'a ait şarkıyla bizlerle. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü de alasalar görmesem hiç yüzünü, bir diğer adıyla silemezler gönlümden.

Kıpır kıpır eserlerle gününüzü renklendirmeye çalıştık. Gülyazıcı'nın hemen ardından şimdi Niyaven şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ancak bu kadar hareketli şarkının ardından bir parça ritmimizi düşüreceğiz değerli dostlarımız. Nesli Sipahi ile 60'lı yıllara uzanacağız. Sanatçının 1964 yılında Kirpiklerinin Gölgesi Güllerle Bezenmiş isimli sevilen şarkıyla birlikte 1.45'lik plağı seslendirdiği Vecdi Seyhun bestesini dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz Niyaven eserin güftesi ise Hüseyin Aydın Kaya'ya ait. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni ne kadar. Gözümde güneştin, gönlümde bahar, ne kadar severdim seni ne kadar.

sevme beni. Bu aşkın sonu ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Cengiz Han Sönmez, Baki Çağlıoğlu'nun Yavend eserini seslendirdiği 2000 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, sırada bir ayrılık şarkısı var. Ancak bu şarkıyı sizlere sunarken tabii ki Allah sevenleri ayırmasın diyoruz. Sizleri de bizlerden ayırmasın. Çünkü o güzel mesajlarınızla, dileklerinizle her daim yanı başımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Bugün yine Türkiye'mizin, güzel ülkemizin dört bir yanından mesajlarınızla bizlere ulaşmışsınız. Manisa, Konya, Bursa, Adana, Van, Ankara, Hatay, Antakya ve Alanya'dan bizlere ulaşan değerli dinleyicilerimiz, mesajlarınızı, iyi dileklerinizi aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İsmen her birinize teşekkür edemesek de yanı başımızda olduğunuzu biliyoruz. Yine Tekirdağ, İzmir, Kırşehir, Sivas, Eskişehir ve Kayseri'den güzel dilekleriyle programımızı takip eden ve bizlere mesajlarını ulaştıran değerli dinleyenlerimiz, sağ olun, var olun. Tokat, Aydın'dan bize yazan kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere de selam olsun diyoruz. Zaman zaman gönderilerimizin altında dizelerinizi de paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz ve şarkılarla buluşmaya, ortak duyguları paylaşmaya devam edelim diyoruz. Evet, şimdi bir ayrılık şarkısı var dedik ama ayrılık, hüzün sizden uzak olsun diyerek bu şarkıyı sunacağız sizlere. Bir Arif Sami Toker bestesi. Güftesi Hücesti Aksavrı'na ait Niyavend şarkıda Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Ayrılık büküverdi boynumu, çıplak dağlar sarıverdi yolumu. Onu mu, şunu mu, bunu mu, özlüyorum İstanbul'umu.

Yine güzel bir İstanbul şarkısı dinledik beraberce. Koray Safgan'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu Kadri Şençalar bestesine kulak verdik. Nihavend makamındaki şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yârim. Nihavend eserlerle yolculuğumuz sürerken şimdi bir Turhan Taşan bestesinde Ayfer Er'i konuk ediyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Fethi Karamahmutoğlu kaleme almış. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün. Kendimi sende buldum, sen sazım, sen sözümsün.

Bir tatlı ürperti, bir gizli rüzgar, sevgiyle, şefkatle, kaygıyla okşar. Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Niyavend eseriyle seslendi bizlere. Dinlediğimiz bu eser, 1997 tarihli Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alıyordu. Ve bu şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Ancak her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz, biliyorsunuz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e iyilik güzellik dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Necmettin Yıldırım'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: SRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. Ankara'da sivil bir eğitim helikopteri düştü. İki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun

Teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sunulacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerini ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Hac organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz, dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısında Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada da gerilim sürüyor. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar, merhabalar sevgili TRT Nami dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13. Hep birlikte her dem nefesteyiz efendim. Programımıza hoş geldiniz. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır. Bugün piyano ve de klavyelerimizde sevgili dostum, kardeşim Ceyhun Çelik var efendim. Ritim sazlarımızda ve perküsyonlarımızda her zamanki gibi Rahmi Göçmen bizi ritimleriyle yola sokuyor efendim. Bugün seslerimize size ulaştıran sevgili kardeşim Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? İşte geldik sıra konuğumuzu tanıtmaya efendim. TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli hanım vokallerinden, çok şık, çok zarif, çok güzel bir kardeşim Sezen Özmen. Hoş geldin Sezen.
1: Hoş buldum. Hem de nasıl hoş buldum Tanju abiciğim.
0: İyisin değil mi?
1: Ben çok iyiyim ama sizin şu an stüdyoda yaptığınız her şey beni daha da yükseltti. Daha da iyi hissettim ve oh be dedim.
0: Peki biz neler yaptık ki burada?
1: Az önce icralarınız ve içerideki güzel, sevgi dolu enerjiniz yanınızdaki insanları tabii ki iyi ediyor.
0: Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Böyle şeyler, böyle hisler, böyle duygular sana verdiğimiz için biz arkadaşlarımla birlikte çok mutluyuz. Seni de böyle güler yüzlü, hoş görünce de biz daha mutlu oluruz. Elimizden daha başka neler geliyorsa onları yapmak için uğraşıyoruz tabii
1: ki. Evet, karşılıklı hepimizin ortak olduğu dil de müzik zaten. Sevgi olduğu zaman müzik de arşa çıkar diye düşünüyorum.
0: Çıkartacağız, evet, çıkartacağız ama arşa çıkartmadan önce sevgili Sezen, derim ki Sezen Özmen kimdir? Bir kendini bize tanıtır mı acaba?
1: Tabii. Sezen Özmen kimdir? Bir annedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun, çocukluğundan beri müziğin içinde olan, müzik sevdalısı bir Türktür. Bizim klasik

0: Türk müziği kültür mirasımız olduğu için çok sevdalısı olduğum ve bir temsilci olarak kendimi adlettiğim yolculuğun insanıdır Sezen Özmen.
1: Ne kadar güzel anlattın kendini. Sezen Özmen nerede doğdu?
0: Ankara'da doğdum. Babacığım bir emniyet teşkilatından emekli bir başkomiser. Anneciğim ev hanımı. Dört kardeşiz. İki tane kardeşim de benim gibi konservatuvar mezunu. Büyük ablam bizi iyi dinleyen, harika bir dinleyici. Ve Ankara'dan yolculuk İstanbul'a geliyor. 6 yaşından sonra hep İstanbul'da yaşıyoruz.
1: Bütün eğitim hayatın
0: Evet,
1: İstanbul'da
0: İstanbul'da
1: geçiyor.
0: geçiyor.
1: En son teknik üniversiteye giriyorsun, devlet konservatuarına giriyorsun,
0: Evet.
1: oradan mezun oluyorsun. Sonra ne
0: Evet.
1: yapıyorsun?
0: Mezun oluyorum. Tabii Türk müziğinin bir konservatuar öğrencisi ne yaparsa onu yapıyorum. Ben de dışarıda mekanlarda fasıllar yapıyorum. Sanatçılara vokaller yapıyorum. Yurt dışında ve yurt içinde çeşit çeşit konserlere gidiyorum. Sonra Osmanlı Müziği ve Araştırma Merkezi'nde 4 yıl misafir ses sanatçısı olarak Gönül Paçacı'nın şefliğinde misafir sanatçı oluyorum. Akabinde 2015'te TRT radyo sınavını açıyor, şükürler olsun. Ben de orada o tacı takıyorum. Tüm müzisyen arkadaşlarıma gönüllerindeki kadroları almalarını diliyorum
1: Hadi
0: ayrıca.
1: bakalım. Şimdi madem bu kadar güzel dileklerde bulunduk. Sevgili dinleyenlerimiz senin sesini çok iyi biliyorlar ama bir de bizimle bir dinlesinler istiyorum senin sesini.
0: Ben de sizinle birlikte
1: O zaman
0: şarkı söylemek için
1: şöyle
0: çok
1: Zeki Müren'in çok
0: heyecanlanıyorum.
1: güzel bir Nihavet şarkısı var.
0: Ben söylüyorum. Bir demet Yasemen aşkımın tek hatırası.
1: Hadi bakalım arkadaşlar ne minor çalıyoruz. Buyurun bakalım.

0: Sezen ağzına sağlık.
1: Yani çok özlediğimiz haller bunlar. Meşk etmek bizden geliyor ya. İşte böyle hemhal olarak solistin de kendini çok tam yerinde hissettiği bir ortam yaratmışsınız. Zaten radyo yayınlarınızı dinlerken de çok hevesleniyordum. Teşekkür ederim.
0: İşte bu geldin, hevesimi gideriyoruz ama bu geldin demek bir daha gelmeyeceğin anlamına
1: Ben de
0: gelmiyor.
1: aynı şeyi söyleyecektim Tanju abicim.
0: Biz seni bir kere daha çağırırız, belki sonra bir daha çağırırız, belli mi olur ne
1: Evet.
0: yapacağımız. Ama arkadaşlarımın da bu arada teşekkür ediyorum, onları da tebrik ediyorum, sağ olsunlar.
1: Evet.
0: Onlar da ellerinden gelen bütün özveriyle
1: Evet.
0: burada müzik yapıyorlar. Hep birlikte müzik yapıyoruz burada ve çok hoş şeyler yaptığımızı da
1: Öyle
0: düşünüyoruz.
1: oluyor
0: Düşünüyoruz.
1: gerçekten.
0: Evet sevgili Sezen, hemen hiç durmadan senden bir Azeri şarkı
1: Çok
0: dinlesek.
1: seviyorum ben bu Azeri
0: Ne dinleyeceğiz
1: şarkıyı.
0: senden?
1: Şimdi Cihangiroğlu'na ait Beni Attın Ay Kız Ataş'a. Yani o kadar güzel sözleri var ki izninizle şöyle ezberimde var ama şaşırmayayım. Diyor ki beslemek de eşkin daim peşem. Atacaktım beni sevdiğim söyle. Doldur eşki şerbet kimi ver içim diyor. Çok güzel sözler söyle sana böyle ne oldu yar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık diyorum Sezen. Güzel oluyor, güzel gidiyor program.
1: Çok güzel.
0: Senin de suratından böyle ne kadar mutlu olduğunu
1: Of
0: görüyorum ben.
1: of ben
0: O zaman da çok
1: herhalde
0: hoşuma gidiyor.
1: galiba bu gece hiç uyuyamayacağım. Bu dopaminle çok
0: Ciddi
1: yüksek.
0: misin?
1: Evet çok
0: Ne kadar
1: yüksek.
0: güzel, ne kadar güzel.
1: Hasret kaldığımız.
0: Şimdi sevgili Sezen, demin konuşurken Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan
1: Evet.
0: bahsettin. Klasik Türk müziğinin neferi olduğundan bahsettin ama benim senin sadece Türk müziğinle sabit kaldığını düşünecek bir tarafım kalmıyor. Seninle yaptığımız müziklerden sonra sen başka müziklere doğru da bir eğilim içerisindesin. Onlarla da bir şeyler yapıyorsun diye
1: Çocukluğumuz
0: biliyorum ben.
1: tabii konservatuvar öncesinde de
0: Hı.
1: neticede o zaman Türkiye'de çok güzel bir müzik kültürü vardı. Pop camiası da makamsal müzikler yapıyordu.
0: Hı.
1: Bir de şunu da bir
0: Hı.
1: anekdot olarak
0: Tabii ki.
1: belirtmek isterim ki ismimin Sezen olmasının sebebi de Sezen Aksu'dur.
0: Hı.
1: Anneciğim babacığım bir 10 gün kadar bana isim beğenememişler. Sabah babam evden çıkarken demiş ki Şehvar artık hadi bu kızın ismini koyalım. Annem de demiş ki hadi Pınar yapalım o zaman. Babacığım da demiş ki yok Şaşal derler dalga geçerler demiş. Nurlarda yatsın. Sonra Sezen Aksu TRT'de o zaman yeni yeni yayınlar bir şarkı söylüyormuş. İkisi de birbirine bakmışlar demişler ki bizim de kızımız Sezen olsun.
0: Ve böylelikle Sezen
1: Böylece
0: Özmen
1: tabii
0: olmuş.
1: Sezen Aksu sevgim de benim doğuştan.
0: Diyorsun.
1: Bana evet bir çanta
0: Peki
1: gibi
0: ne
1: takılmış.
0: okumak istersin peki Sezen
1: Tabii ki
0: Aksu'dan
1: Sezen Aksu
0: buradan?
1: şarkısı okumak
0: Hadi
1: isterim.
0: oku bakalım.
1: Türk insanının çok sevdiği Büklüm Büklüm şarkısı.
0: Hani
1: Hani
0: büklüm büklüm.
1: büklüm büklüm koynumda.
0: Peki bu şarkıyı Türkiye'de ilk kim albümü okudu biliyor musun?
1: Hayır bilmiyorum Tanju abicim. Siz söyleyin.
0: Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de bir kısım diyor ki Sezen Aksu okudu.
1: Hayır,
0: Bir
1: onun olup
0: kısmı
1: olmadığını
0: diyor
1: biliyorum.
0: ki Ferdi Özbeğen okudu ama
1: Hatta şu an notada bile Tülay Özer diyor mesela.
0: Tülay abla
1: O
0: okudu
1: da
0: bunu.
1: okudu.
0: Rahmetli
1: Evet,
0: okudu bunu.
1: onlar da
0: O da okudu.
1: okudular.
0: Şimdi herkes okudu bu şarkıyı ama ilk
1: Ama
0: okuyandan bahsediyorum ben.
1: hadi söyleyin.
0: İlk okuyan Nebahat Çehre.
1: Ah çok güzel.
0: Bir tane şarkılık bir albüm yaptı ve bu şarkıyı okudu. Başka da albüm yapmadı.
1: Hemen dinlemek istiyorum. Ne güzel.
0: İşte herkes Ferdi Özbeğen'den bu şarkıyı çok
1: Evet.
0: beğendi aslında. Çok meşhur etti Ferdi Özbeğen rahmetli şarkıyı ama ilk okuyan Nebahat Çehre.
1: Ne güzel. Benim için de bu şarkının yeri ayrı. Lise yıllarımda da böyle konserler, lise konserleri verildiğinde benim de bu şarkıyla aldığım bir ödülüm var. Evet.
0: Ne ödül aldın?
1: Lise Zeytinburnu Teknik Lise mezunuyum. O dönem Gülhane'de lise etkinlikleri böyle konserler yapılırdı tatile girmeden önce. Orada ikincilik ödülü aldım ses yarışmasında bu şarkıyla.
0: O zaman hadi bakalım biz ne yapacağız? Biz seni bir yarışma yapalım.
1: Hadi
0: Biz
1: yapalım.
0: seni birinci mi yapacağız, ikinci mi,
1: Sonra
0: üçüncü
1: bana
0: mü?
1: puan
0: Bakalım
1: verin.
0: bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi buyurun.
0: Hadi arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Sezen.
1: Ellerinize,
0: Arkadaşların
1: nefesinize
0: ellerinize
1: sağlık.
0: sağlık. Sezen Aksu'nun şarkısı değil mi?
1: Evet.
0: Ama bildiğimiz nihayet bir şarkı.
1: Evet.
0: Yani sen dedin ya, eskiden böyle dedin, makamsal pop müziği yapıyorlardı dedin ama günümüzde de yapıyorlar.
1: Tabii, halen daha makamlardan evet
0: Yani
1: hep.
0: Sezen Aksu'nun şarkısı ama nihayet bir şarkı.
1: Evet.
0: Bu arada programın yarısına gelmişiz.
1: Ne
0: Sevgili
1: kadar
0: Sezen,
1: hızlı.
0: ne kadar çabuk geçti hiç de
1: Evet.
0: anlamadık.
1: Hiç
0: Hiç
1: anlamadım.
0: anlamadık ama radyolarını yeni açmış sevgili dinleyicilerimiz muhakkak vardır. Onlar için tekrarlamak istiyorum. Efendim her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Ceyhun Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan, benim bütün kahrımı çeken Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğum kim? Konuğum da TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli hanım vokallerinden, çok şık, çok zarif, çok güzel, benim de çok sevdiğim bir kardeşim Sezen Özmen. Bir kere daha hoş geldin
1: Hoş
0: sevgili
1: bulduk.
0: Sezen.
1: Sevgimiz karşılıklı.
0: Ah canımsın, sağ ol. Sezen, şimdiye kadar çok güzel Türk müziği şarkıları okuduk. Hatta bir tane Sezen Aksu da okuduk. Ama senin böyle halk müziğine falan da yatkınlığın var. Onları da seviyorsun. Onları da okurken biliyorum.
1: Evet, Türk kültüründe ne varsa hepsine tabii ki aşinayız. Öyle
0: Peki,
1: büyüdük.
0: halk müziğinden bir şeyler yapmak ister misin?
1: Çok isterim. Çok sevdiğim bir Balıkesir yöresine ait Edremit'in gelini. Rahmicime söyleyeceğim ama onun
0: Aa.
1: gelinine söyleyeceğiz.
0: Hadi
1: Tamam.
0: bakalım. O zaman sevgili dinleyenlerimize diyoruz ki Edremit'in gelini.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, sizin ağzına sağlık. Ya ne güzel okudum be.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Valla içimizi de şöyle bir kaldırdın, yukarılara
1: Ne
0: vurdun,
1: güzel, sizin
0: aşağılara
1: bana
0: indirdin.
1: yaptığınız şeyi
0: Aa,
1: ben de size yapıyorsam ne
0: vallahi
1: kadar
0: sağ
1: güzel.
0: olasın. Teşekkür ederiz programa katıldığın için ve bize bu güzel duyguları tattırdığın için. Şimdi sevgili Sezen, konuşmalarımızın başında ben bir anneyim dedim.
1: Evet.
0: Şimdi bundan bahsedelim biraz.
1: Hadi.
0: Nasıl bir annesin bakalım?
1: Anne olmayı hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri diyebilirim. Adnan Kayra 19'una girecek.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Bu kadar oldu mu?
1: Çok büyüdü.
0: Aa, kocaman olmuş
1: Geçtiğimiz
0: ya.
1: sene üniversiteyi kazandı ama bizim böyle bir tarihsizlik. O da müzisyen. Cazla başladı ama şimdi dünya müziklerini öğrenmek üzere ve işin mutfağını, Mehmet'in yaptığı işi de öğrenmek üzere bir eğitim almak istiyor. Ve dünyadaki bütün okulları, fakülteleri araştırıyor. Kendine bazı okullar ve ülkeler seçti. Berkeley'nin sınavına girdi, orayı kazandı. İtalya'da bir okulun sınavına girdi, kazandı. Berkeley çok uzak olduğu için, yaşı da küçük olduğu için biz dedik ki biraz daha Kayra, böyle bize yakın Avrupa'da bir yerde ol. Elimiz hep üstünde olsun. O da hay hay dedi, sağ olsun.

0: Sonra İtalya'ya geçen sene gitti ama bir kriz var biliyorsunuz, vize krizi. Yarım dönem kadar orada okuluna devam etti yeşil pasaportu sayesinde. Sonra red gelen vizemizle ülkemize geri döndü. Şimdi cumartesi günü Fransa'da güzel, iyi bir okulun sınavına girdi. Şükürler olsun, onu da aldı.
1: Tamam.
0: Şimdi Fransa yolcusu.
1: Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Yolu açık olsun diyelim.
0: Olsun. Pırıl pırıl bütün çocuklarımızın yolu açık olsun. Hepsi de yurdumuza dönsünler. Bizim ülkemizin meşaleleri, pırlantaları olsunlar.
1: Güzel temenniler. Evlatlarımızı
0: Evlatlarımızı.
1: meşalenin en tepesine çıkartalım.
0: Evet.
1: Evet, çıkartalım. Ama
0: Dileklerimiz gerçek
1: şimdi sana
0: olsun.
1: bir soru soracağım.
0: Hadi.
1: Biz programda hep böyle konuklarımıza soruyoruz bu soruyu.
0: Hı.
1: Sezen, sence aşk nedir?
0: Hı. Ben aşkın manevi bir haz olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine de düşünmüşlüğüm vardır. Yani mesela benim çocuğuma duyduğum, vatanıma duyduğum sevgi de bir aşk. Mutfakta yaptığım yemek de o aşkın bir sonucu. Yani hayata bağlı olmak bence aşk. Yaşamaya, doğanın o muazzam sesine şahit olmak aşk diyebilirim. Şu an bunlar çıktı.
1: Bak çok değişik şeyler oldu.
0: Bence öyle. Mesela şu an bu yaşadığımız şey bir aşk. Birlikte müzik yapıyor olmak beni müthiş aşka getirdi.
1: Peki hiç böyle aşkı özlediğin, hasretinle yandığın oluyor mu aşkla ilgili?
0: Yalçın Tura demek istiyorum.
1: Diyorsun. Peki Yalçın Tora senin hocan oldu mu hiç?
0: Olmadı, çok istedim ama maalesef konservatuvar yıllarında bana denk gelmedi. Alaaddin Yavaşça ile çalışabildim. Şükürler olsun. Bekir Hoca ile de çalışamadım. Yalçın Hoca ile de hasretimdir.
1: O zaman sevgili Yalçın hocamızın
0: Evet,
1: bu şarkısını
0: saygılar,
1: yapalım mı?
0: sevgiler.
1: Ama ben bu şarkının şiirini okumak istiyorum.
0: Evet, lütfen. Ve onun da bir film müziği olduğu bilgisi.
1: O detayı bilmiyorum.
0: Tamam.
1: Bilmediğim konularda hiç yorum
0: Tamam,
1: yapmıyorum.
0: sizdeyiz.
1: Sevgili Ceyhun, bana La Kürdü şöyle dolaşırsan ben de bu şiiri okumak istiyorum. Müsaadenizle. Hasretinle yandı gönlüm. Yandı yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze indi şimdi gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi, olmaz işler. Bin bir dertle doldu gönlüm. Gelecektin gelmez oldun. Halimi hiç sormaz oldun. Yaralarım sarmaz oldu. Yokluğunda soldu gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dağlar. Çaresizlik yolu bağlar. Yokluğundan öldü gönlüm.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sezen ağzına sağlık. Ne güzel şarkı değil mi ya?
1: Çok güzel. İçinde kayboluyor insan.
0: Değil mi? Çok güzel.
1: Sözleri.
0: Benim hocam oldu sevgili Yalçın Tura. Hala da görüşürüz biz onunla. Çok önemli bir adam. Türk müziği için, Batı müziği için de çok önemli
1: Evet.
0: bir adam. Bilgileri çok derin, çok engin. Yararlanması gerekilen bir insan sevgili Yalçın Tura. Allah uzun ömürler versin, onu başımızdan eksik etmesin.
1: Amin.
0: Şu
1: Sağlıkla.
0: anda 92 yaşına geldi.
1: Maşallah.
0: 92
1: Evet,
0: yaşında
1: biliyorum.
0: evinde ben sürekli görüşüyoruz.
1: Ne
0: Yeni yeni
1: güzel.
0: görüşüyoruz kendisiyle. Benim hocam olması sıfatıyla ben çok mutluyum. Yalçın Tura gibi bir
1: Büyük şans.
0: insandan ders aldım. Ondan bir şeyler
1: Beyza.
0: öğrendim. Çok önemli benim için bu. Şarkıda bakıyorsunuz böyle küçücük bir şarkı gibi duruyor ama o kadar küçük melodiler içerisinde çok büyük bir okyanus var.
1: Anlatı var,
0: Çok büyük bir
1: evet.
0: okyanus var. Bunlardan bir tane daha şimdi söyleyeceğim sana. Çok önemli bir müzik adamımız daha var. Sevgili Amir Ateş.
1: Evet, o da hayatta şükürler
0: Evet, o
1: olsun.
0: da ona da Allah uzun ömürler versin.
1: Amin.
0: Onun da çok güzel bir Segah şarkısı var. O da böyle küçük gibi duruyor ama o da engin bir şarkı.
1: Evet.
0: Hangisiydi?
1: Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.
0: Vay vay vay vay. Sözlere bak. Hadi
1: Çok
0: bakalım.
1: güzel.
0: Hep beraber bunu çalıp söyleyelim.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sezen ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim
0: Şimdi bir
1: Tancan.
0: anda böyle sen şok gibi oldun ama bir anda öteki şarkıya giriverdik biz.
1: Evet.
0: Ama güzel oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Öyle içimden geldi. Dedim ki bir de şöyle bir Teoman Alpay şarkısı yapalım.
1: Evet.
0: Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir hanki, acı içimde hancı dedik. Senin ağzından sevgili dinleyenlerimize. Sevgili dinleyenlerimiz, maalesef ki bir programın daha sonuna geldik. Ama bu haftalık geldik. Bir dahaki hafta başka bir konukla, başka bir repertuarla tekrar karşınızda olacağız. Bu hafta kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Ceyhun Çelik vardı bugün efendim. Rahmi Göçmen her zamanki gibi perküsyonlarımızda, ritim sazlarımızdaydı. Efendim bugün size seslerimizi sevgili kardeşim Mehmet Sungur iletti. Teknik yönetimde Gülsen Kızıler. Yanında da sevgili kardeşim programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik. El sallıyorlar efendim finale geldiğimizde. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da TRT İstanbul Radyosu'nun çok önemli hanım vokallerinden Sezen Özmen idi. Sevgili Sezen, programımızı bitirirken sevgili dinleyenlerimize söylemek istediğin son sözlerin var mı?
1: Herkesin sağlıcakla neşe içinde kalmasını diliyorum. Umutlarını hiç kaybetmeden hayatta güzelin içinde salınmalarını diliyorum.
0: Hepsi bu kadar.
1: Ve müzikle kalsınlar. Özellikle Türk müziği ve Türk halk müziğine sahip çıksınlar diliyorum. Tüm
0: Diyorsun.
1: kalbimle.
0: Ama şunu da demen lazımdı onlara, sevgili dinleyenlerimize. Çok güzel bir orkestra ile beraberdik. Başka bir zamanda bu programda bir daha tekrar sizin karşınızda olacağım demeni bekliyordum
1: Ay
0: ben.
1: çok diliyorum. Hatta ben şöyle bir şeyler bile düşündüm ama manifest mi yapsam acaba?
0: Söyle bakalım.
1: Dedim ki şu güzel programın solisti hep ben olsam
0: Her şey
1: dedim.
0: olabilir. Her şey olabilir biliyorsun
1: Tanju
0: hayatta.
1: abi.
0: Her şey olabilir. Her şey olabilir.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, maalesef programımızın sonuna geldik. Sevgili Sezen'in benim bildiğim söylemekten çok hoşlandığı bir bestekar var.
1: Evet.
0: Neveser
1: Evet
0: Kökteş.
1: Tanju
0: Her
1: abici.
0: programında Neveser Kökteş'ten bir eser okur sevgili
1: Muhakkak.
0: Sezen. Onun bir şarkısıyla programı bitirmek istiyoruz. Diyoruz ki gül dalında öten bülbülün olsam. Ama bunun başına sevgili Recep'ten şöyle bir Latin taksim rica ediyorum.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada da gerilim sürüyor. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi

Vale Berings'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Stüdyo Name. Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Nevra Günay, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eda Işık. Programı bugün birlikte seslendireceğimiz arkadaşım Ali Turan, müzik stüdyomuzdaki saz sanatçılarımız kemanla Görkem Güder, violonselle Özgür Özgüler, kanun İsmail Karaşin, Ut'la Oytun Uçar, Tambur'la Gökalp Yüzler, Ney'le Ali Osman Erdoğdular, Klarnet'le Tanju Erol, Ritim Saz'la Seyfettin Uraş bizlere eşlik edecekler. O halde programımız Hicaz eserlerle başlasın.

0: TRT Name.
1: Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'nin ardından iki Hicaz eser seslendirdik. İlki Mısırlı Udi İbrahim Efendi'ye aitti. Diğeri ise Dede Efendi'ye. Programımıza yine Hicaz bir eserle devam ediyoruz. Bendeniz sizler için seslendireceğim. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklıg ile ait. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına.

efendim, Hicaz eserlerle programımıza devam ediyoruz. Şimdi de bestesi Muzaffer İlkar, güftesi Şemsi Belli'ye ait bir şarkıyla yine ben sizlerle olacağım. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

0: Efendim, şimdi mikrofonda Ali Turan arkadaşım var. Bize ne okuyacaksın Ali'cim?
1: Merhabalar.
0: Merhaba, ben bu arada de bu hoş geldin.
1: Temmuz ayının güneşli gününde dinleyenlerimizi İstanbul Radyosu'nun TRT Name stüdyolarından sevgiyle selamlayayım. Hicaz makamında devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız 20 Haziran 1963 tarihinde bestelenmiş Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz bir şarkı. Aynı zamanda bu şarkı izleyenler hatırlayacaklardır. 1967 Serseri filminde büyük usta Sadri Alışık'ın da kendi sesiyle seslendirdiği bir şarkıydı. Biz de okumaya çalışalım efendim.
0: Ne kadar güzel. Dinliyoruz.

Efendim, yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Sırada 7'den 70'e herkesin bizlere refakat edebilecekleri bir Yesari Asım Arsoy şarkısı. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle diyelim efendim.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name devam ediyor. Sıradaki Kürdili Cazkar makamındaki şarkımızın güftesi, Türk müziğine gönül vermiş kıymetli dostumuz Recep Gayretli'ye ait. Bestesi, TRT İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı, şair ve bestekar, çok kıymetli büyüğümüz Mediha Şen Sancaklıoğlu'na ait. Şu anda kıymetli gönül dostlarımız bizi dinliyor. Buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Ve bendeniz seslendirecek sizler için. Kar yağdı yollarıma, saçlarıma doldu ak, sahilleri ben yaktım, sen de gemileri yak.

Efendim, Kürdici Asker Makamı'nda bir şarkıyla daha bendeniz devam ediyor. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güfte Münir Müeyyet Berkman'a ait. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz.

0: Efendim programımıza Nihavend makamında eserlerle devam ediyoruz. Ve mikrofonda yine Ali'ciğim var.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, yine Temmuz sıcağına bizlere serinlik getirecek şarkılara semai usulüyle bu sefer Nihavend makamıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız Muzaffer İlkar'a ait Munis Faik Ozansoy'a güftesi ait. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden diyelim efendim.

0: Efendim, Nihavend şarkılara biraz daha hareketlenerek devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Emin Ongan'ın güftesi Emriye Gürdal'ın. Şarkıdan önceki taksim için İsmail Karaşin'e de çok teşekkür ediyoruz unutmadan.
1: Bu arada Kürtçe asker makamında giriş taksimini sevgili kemanda Görkem Güder yaptı. Onu dinledik, çok güzeldi. Gönlüne sağlık Görkemciğim. Onu da söylemeden etmeyeyim, geçmeyeyim istedim.
0: Efendim, bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim diyelim efendim.

Efendim şimdi rast makamında bir eser dinleyeceksiniz. Bendeniz'den. Beste Erol Sayan, güfte Enis Behiç Koryüre'ye ait. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın.

0: Efendim, sesinize, nefesinize sağlık diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatkarlarının da refakatleri için çok teşekkür ediyoruz. Rast makamındaki şarkılara devam ediyoruz. Hangi şarkıyla? Bestesi Gültekin
1: Efendim,
0: Çeki.
1: Zamanımızdan dolayı galiba okuyamayacağız bu şarkıyı. Ama bir dahaki sefere söz verelim. Bir dahaki programımıza
0: tamam.
1: okuyalım. Ve efendim bugün yayında bizlere eşlik eden saz sanatçımız, saz sanatçı arkadaşlarımız. Kemanla Görkem Güder, violenselle Özgür Özgüler, kanunla İsmail Karaşin, utla Oytun Uçar, tamburla Gökalp Yüzler, neyle Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Tanju Erol, ritim sazla Seyfettin Uraş'tı. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eda Işık'tı. Ben Nevra Günay, arkadaşım Ali Turan'la birlikte iki Rast Türkiye ile sizlere veda ediyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Sertel, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Sertel ve Ece Üner savcılığa ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran işimiz henüz bitmedi," diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında ve çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sunduk.

hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi. CHP'den ayrılıp yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatanı olduğunu ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden açılan ve FETÖ izine rastlanan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi. Her kimin kusuru ve kastı varsa hukuk önünde bedelini ödeyecektir, dedi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İş İnsanı ve Eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner, savcıya ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Hac organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. Muğla'nın Fethiye ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangınları çıktı. Aydın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangına ise karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yarın Filipinlilerin başkenti Manila'da da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini uyardı. Hürmüz'deki tüm saldırılara karşılık verilecek, dedi. Spor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında

Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Programımızın başında hemen hatırlatalım. Bu programın tekrarı bu gece saat 12'de ve cumartesi günü 18.05'te. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak isterim şimdi. Kemanda Serhat Çeyiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, Ud'da Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak ve ritim sazlarda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Efendim, bugünkü akustikname programına güftesi Mehmet Gökkaya, bestesi Erol Sayan hocamıza ait o çok sevilen Nihavend şarkı ile başladık. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz demeye çalıştık. Sırada Nihavend bir şarkımız var. Bestesi Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla İnlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Feryadıma, efganıma kimse bir ses vermiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bestesi Ekrem Güyer'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı var şimdi sırada. Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı. O kadar zalim olma bu mahzun kalbe karşı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı.

Ellerinize sağlık, güzel gönüllerinize bereket diliyorum. Sırada çok güzel bir Nihavend şarkı daha var. Sözleri Emriye Gürdal'a, bestesi Emin Ongan'a ait. Sevilen bir şarkı. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, enerjimiz hiç kesilmesin istedik. O yüzden 3 şarkıyı böyle peş peşe icra ettik sizler için. Çamlıca yolunda dedik. Öncelikle müziği Nuri Halil Poyraz'a aitti. Ve ardından o muhteşem Nihavend fantazi bestesi ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait olan, sanıyorum sizler de bana eşlik ettiniz, Daldan Dala Uçarım, Kahkahalar Saçarım dedi Çalı Kuşu. Evet, şimdi Hüseyini makamına geçeceğiz. Öncesinde sevgili Serhat Çiğiltepe kemanı ile bize Hüseyini nameler sunacak. Ve ardından bestesi Udi Hrant'a ait yine çok güzel bir şarkı var Hüseyini makamında. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Bil ki ömrüm senin aşkınla solacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak?

sırada bir Hüseyini türkümüz var sevgili dinleyenlerimiz. Nuri Halil Poyraz'a ait. Kına mı yaktın eline Emine? Buyurun.

0: TRT Name.
1: Efendim, sırada Hicaz eserlerimiz var. Kalan vakitimizi de onlarla değerlendiriyoruz. Güftesi Orhan Şahit Gökya'ya ait, bestesi de Arif Sami Toker'in Hicaz şarkısı. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine, İmrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum?

Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Güzel eşlikleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sırada yine sanıyorum bana eşlik edeceğiniz çok güzel bir eser daha var. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait. Hicaz şarkı. Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son bir eser ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

2 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Hep olduğu gibi efendim bu güzel yaz akşamını bizimle paylaşırsanız çok teşekkür ederiz şimdiden sizlere. Programımıza Rast makamında bir düetle başlayacağız. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait eseri İlknur Elbilsin ve Cengiz Han Sönmez birlikte seslendirecek. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak.

Alaaddin Yavaşçay'a ait Nihavend eseri Gönül Aköz'den dinledik efendim. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün. Akşamın sesinde artık Nihavend eserler dinlemeye başladık ve bir sürede öyle devam edecek. Hatta şu an dinleyeceğimiz eserin isminde de Nihavend var efendim. Bestesi Amir Ateş, güftesi Münire Aksaray'a ait bir şarkı ve Gökhan Sezen seslendirecek. Gülsün bestem, makam olsun Nihavend.

Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ne olur. İsa Coşkuner tarafından yazılıp bestelenen bir Nihavend eseri Serdar Kaşıkçılar yorumuyla dinledik. Şimdi Nihavend bir başka şarkımızı Pelin Uyanıker'den dinleyeceğiz. Bu eserin bestesi Turhan Özek, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar.

Yar senden kalınca ayrı. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi Niyazi Damla imzası taşıyan Nihavend eseri Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik. Saatlerimiz 19.25, akşamın sesi devam ediyor yine bir Nihavend eserle. Beste ve güftesi Selami Şahin'e ait bu şarkının Mehsem Özşimşir seslendirecek. Bir akşam ansızın çalsan kapımı.

Sen benim gönlümde açan son güldün. Serap Kuzey ve Serdar Kaşıkçılar birlikte seslendirdiler efendim. Bestesi Emin Ongun'a ait Nihavend eseri. Nihavend şarkıları bir düetle başlamıştık. Bir düetle de bitirmiş olduk şimdilik. Saatlerimiz 19.35 bu dakika itibariyle Muhayyer Kürdi makamında eserler dinlemeye başlıyoruz akşamın sesinde. Onlardan ilki bestesi Kemal Külah, güftesi Atılay Erge'ye ait bir şarkı. Ayşen Birgör'den dinliyoruz. Gözlerimde bir yıldızsın bir tanem.

Melihat Gülses'ten dinledik. Kırık kaldı kalbimiz. Bestesi İlgün Soysev, güftesi İlhan Şengün'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir eserdi. Şimdi Muhayyer Kürdi şarkıları arka arkaya dinleyeceğiz. Bir süre biz araya girmeyeceğiz efendim. Önce Aytaç Ergen gelecek mikrofona. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Şeyda Temuçin'e ait bir şarkıyı seslendirecek. Servet gibi bir aşkı bir kuruşa sen sattın. Sonrasında bestesi Aydın Oran, güftesi Yalçın Benlican'a ait eseri de Esma Başbuğ'dan dinleyeceğiz. Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde.

Önce bu akşamın son Muhayyer Kürdi eserini Asuman Aslım'dan dinledik. Gönül aşık oldu sana. Bestesi Akın Özkan, güftesi Mehmet Erbulan'a aitti o eserin. Az önce de Hicazkar makamına geçiş yaptık Nusret Yılmaz'la. Leyla Acep neden ses vermiyor feryadıma? Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e aitti efendim. Ve akşamın sesinde bir saati de geride bıraktık sayılır artık. Son bir dakikanın içindeyiz. Canlı yayınımız devam ediyor şimdi Hicazkar eserlerle. Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Salih Korkmaz imzası taşıyan bir şarkıyı şimdi Umut Akgürek seslendirecek. Ağlatıp küstüreceksen, boynumu büktüreceksen.

Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor sevenler. Alper Ayorak'tan dinledik efendim, bestesi Avni Anıl, güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdili Cazkar makamında bir şarkıydı ve şimdi Kürdili Cazkar eserler dinlemeye başladık. Sıradaki eserimiz bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bir eser, güfte Badi Nedim Bey imzası taşıyor. Burcu Göktürk seslendirecek. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben.

Gürdili Rasker makamında bir eserde Nazlı Kanaat'ten dinledik efendim. Osman Nihat Akın'a aitti bu şarkı. Girdim yarın bahçesine,

gül dibinde gülizar. Sırada yine aynı makamda bir İstanbul eseri var. Bestesi Amir Ateş, güftesi Hayri Köroğlu imzası taşıyor. Yahya Geylan seslendirecek. Değişmem İstanbul'u hiçbir şeyle cihanda.

Gül yazıcının sesinden dinledik. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde. Bestesi Emin Ongan, güftesi Nursen Bayrağı ait Kürdili Cazkar makamında bir eserdi. Ve bu akşamın son Kürdili Cazkar şarkısını dinleyeceğiz Necmettin Yıldırım'dan. Beste Sadi Hoşses, güfte Faik Ali

Baharla Hazan birleşemez, ortada yaz var, dedi Teoman Volkan Özselçuk. Acem Kürdi bir şarkıydı efendim, bestesi Avni Anıl, güftesi Veli'ye, Yakut'a aitti. Bu akşam bir tane daha Acem Kürdi eserimiz var, şimdi onu dinleyeceğiz. Yasari Asım Arsoy'un yazıp bestelediği bir eser, Nevra Günay'dan dinliyoruz. O güzel Temmuz akşamlarında sen...

Ölürüm de ben yine bakmam yüzüne. Bestesi Talat Er, güftesi Uğur Güre ait Hicaz eseri Alp Arslan'dan dinledik. Programımızın artık son şarkılarındayız. Hicaz olacak o şarkılar. Sıradaki eserimiz Zübeyde Yal'ın Öktem'e ait Esra İçöz'den dinliyoruz son şarkı.

Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin. Bestesi Avni Anıl güftesi, Cemal Atayman'a ait Hicaz eseri Tuğçe Pala'dan dinledik. Öncesinde de Murat Seçkin bizlere bir Zekai Tunca klasiği seslendirmişti, Üzme Beni. Bu şarkılarla birlikte yayınımızın da sonuna geldik efendim. Akşamın Sesinde bu akşam yine bizlere eşlik ettiğiniz için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz ekipçe. Yapımcımız Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Veda eserimiz bir Nihavend şarkı olacak. Zeynettin Maraş'ın yazıp bestelediği bir eser, Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Yarın akşam aynı saatte buradayız efendim. Nameyle kalın.

Merhaba sevgili TRT Nami dinleyenleri. İstanbul Radyosu Ayaz Ağa stüdyolarından Gül Zamanı'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bu akşam da mikrofon başında yerimizi aldık. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'da İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci, yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Master'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı, sizlere seveceğinizi umduğumuz bir repertuarla sesleneceğiz. Gül Zamanı'nın ilk şarkısı Emin Ongan hocamıza ait, Güfte Necdet Atılgan'ın. Neyse Mecnun'una Leyla, bana bil sen de olsun, seni benden ayıranlar iki gözden olsun. Öncesinde Pelin Değirmenci'nin Taksim'ini dinleyeceksiniz.

Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karcağa şarkıyı seslendireceğiz. Tamburamın ince kıvrak beli var, sırma saça benzer ipek teli var, bülbül gibi söyler şakır dili var.

Dede Efendi'nin karciğer köçekçesiyle devam etmek istiyoruz. Ben niye aldım kaçaktan, görünmez oldu saçaktan, arzum almadım köçekten.

Gün zamanında birkaç tane de Hicaz şarkı seslendirelim istedim. Güftesi Cavidan Birkan'a, bestesi Nihat Adlim'e ait Hicaz bir eser var sırada. Hangi derde müptelasın, nedir feryadın gönül? Bazı durgun, bazı coşkun, bazı yorgunsun gönül. Taksim'de İsmail Karaş'ın dinliyoruz.

Bimen Şen'in çok severek dinlediğimiz Hicaz şarkısı. Acaba şen misin, kederin var mı? Ne kadar dertliyim, haberin var mı? Koynunda bana da bir yerin var mı? Ne kadar yalnızım, haberin var mı?

Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri, Azeri Bekirov'un şarkısını dinlediniz. Şimdi Kadıköy'ün Dilberi diye bir eser seslendireceğiz. İlk defa seslendireceğiz sizlere. Bakalım beğenecek misiniz? Buyurunuz.

Bu haftada Gün Zamanı programının sonuna geldik değerli dinleyenler. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Master'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.

0: CRT Name.
1: Hayat ve müzik.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben Engin Aberto.
0: Sizlere TRTname İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Evet İncil ablacığım, mektuplara devam edelim mi?
1: Ne güzel olur.
0: Şimdi bir mektup da Avni Anıl'dan çocukluk arkadaşı karikatürist Oğuz Aral'a giden bir mektup. Şöyle başlıyor mektup. Ve o güzelim Üsküdar Halk Evi'nin kütüphanesinde yardımcı müsahipzade Celal Bey Tunus Bağı'nda ikamet etmekte. Emin Ongan hocamız İmrahor'da, Burhan Felek hocamız İhsaniye'de, Tuğrakeş Hakkı Bey de Çiçekçi'de. Abdülbaki Gölpınarlı hoca Çifte Kayalar'a inerken bir sapa yolda. Ve bu güzelim insanlarla karşılaştıkça bir heyecanlanıyoruz ki anlatılmaz. Müzikli oyunlar oynuyoruz halk evinde. İnan kapalı gişe. Şehir tiyatrosu çocuk bölümü rejisörü Ferih Egemen konuk yönetmen olarak Sabih Gözen'i Mavi Gözlük müzikli oyununu sahneye koyuyor. Öksüz Ömer başrol ve vallahi ben oynamaktayım ki o kadar olur.
1: Ne güzel değil mi?
0: Çok güzel
1: çok
0: bir
1: güzel
0: mektup.
1: De anlatıyor.
0: Evet, Emin Ongan'dan bahsetmişken onun bir Kürtli Cazkar şarkısını Sabite Turun o güzel sesinden dinleyicilerimize sunalım. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur.

0: Sabite Tur'dan Emin Ongan'ın Kürdili Cazger şarkısını dinledik. Zaman zaman mekan da anlatacağız
1: Evet.
0: Malum. Ve Beyoğlu'ndaki Degüstasyon. Degüstasyon niye adı? Şarabı bakarak, koklayarak, tadarak tanımlama işine denilen bir isim bu Degüstasyon. Alkol sağlığa zararlıdır.
1: Evet.
0: Bunu da söyleyelim. 1940'lı yıllarda pek çok sanatçının devam ettiği bir yer. Aydın Boysan'dan okudum bunu. Muhteşem anlatıyor. Garsonlar Niko ile Koço halen aklımdadır. Adamlar smoking giyerlerdi. Kolunda peçete olmasa onların garson olduğu anlaşılmazdı diye yazıyor.
1: Evet.
0: Öyle kibar, duruşlu, görünüşlü insanlardı. Biz her akşam, yani Aydın Boysan'da dahil, Osman Nihat Akın, Feyzi Aslangil ve Selahattin Pınar ile birlikte otururduk. O kadar klastır ki diyor, o zerafet bir anıt niteliğindeydi. Ve degüstasyonda her şeyin adabı vardı, buna uymayanlar da yaşatılmazdı diyor ve bir örnek anlatıyor buna dair. Osman Nihat haftada 2-3 gece geliyor. Onun sevdiği şey tereyağında kızartılmış kaz ciğeri ve horoz hüsyelerinden yapılmış sote. Selahattin Pınar'ın ezine beyaz peynirine karıştırılmış sızma zeytinyağı ve karabiber bir ezme ve soyulmuş Çengelköy bademi.
1: Şahane.
0: Böylelikle neler...
1: Tarifleri alıyorum.
0: Evet, bunları da kim ne yemeği severdi diye bir şey yapsak mı acaba? Bak,
1: evet,
0: şimdi
1: olabilir.
0: Bir gece degüstasyon ahalisinden olmayan biri sigara tablasına gelmiş demek ki oraya. Sigara tablasına limon kabuğu, zeytin çekirdeği gibi şeyler atınca Osman Nihat Akın baktı baktı ve adama Davudi sesiyle gürledi diyor. Demek ki öyle bir sesi varmış.
1: Evet.
0: Mirim, o tabloya sadece sigara söndürülür. Çöp tenekesi arıyorsanız belediye kamyonu saat 24'ten sonra gelir İstiklal Caddesi'ne. O akşamdan sonra ne adam görüldü ne de çöp tenekesine döndürülmüş bir sigara tablası.
1: Şahane bir anekdot. Gerçekten
0: ya.
1: Çok güzel.
0: Evet. Hadi onu da analım. Mefaret Yıldırım'dan Kürdili Cazger, muhteşem bir şarkısını dinleyelim. O güzel başını göğsüme koysan.

0: Nefaret Yıldırım'dan Osman Nihat Akın'ın Kürdili Asker şarkısını dinledik. Şimdi ilk bestelere değinelim yine. Bugünkü konuğumuz da Tamburi Faize Ergin. Kemençeci Fahire Fersan'ın ablasıdır kendisi. Supi Ziya Özbekkan ile de teyzezadedir. Özel öğrenim görerek yetiştirildi. Tamburi Cemil Bey'den tambur ve musiki dersleri aldı.
1: Ya ablasıyla eniştesi gibi, evet. Hepsi öyle. Evet.
0: Yani demek ki ailenin daimi hocasıymış.
1: Evet, o zamanlar zaten bu tür ailelerde bir musiki aleti çalmak normal bir
0: evet,
1: şey.
0: Evet, evet. İsmail Hakkı Bey'den repertuarını genişletti. Darül Erhan'da ve Ali Rıfat Çağatay, Kemal Niyazi Seyhun, Sine Keman Nuri Duyger, Refik Fersan, Mesut Cemil ile birlikte Şark Musiki Cemiyeti'nde hoca oldu. Çok iyi tambur çalardı ve yüksek musiki kültürü vardı. En bilindik eserlerinden bir tanesi Kız Sen Geldin Çerkeş'tendir. Herkesin dilinde de olan bir şarkı bu. 1954'te de vefat etti. Onun şimdi ilk eserini hocam Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Şedaraban makamında. Abdülbaki Baykara'nın güftesini yazdığı bir eser. Bade-i Vuslat çilsin kaseyi fafurdan.

0: Alaaddin Yavaşça'dan Şedarabhan makamında Tamburi Faizi Ergin'in ilk eserini dinledik. Şimdi de güzel bir anekdot.
1: Evet.
0: Cemil Bey, Ruşen Kam bu şeyi, bilgiyi Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu Atıf Esenbel'den dinlemiş. Daha önceki
1: Evet.
0: programları da dinleyenler
1: İlk
0: bilecekler.
1: programlarda
0: Galiba
1: galiba Atıf
0: anlattık.
1: Esenbel'den
0: Atıf
1: din.
0: Esenbel olmasa belki de Cemil Bey'i tanıyamayacaktık. En
1: Evet.
0: çok
1: Evet.
0: anlatanlardan biri. Onun da aynı zamanda öğrencisi. Bir gün bir arkadaşıyla Cemil Bey'in oturduğu sokaktan geçerek başka bir dostunu ziyarete gidiyormuş. O sıralarda da işte hem tambur hem kemençe dersleri alıyor. Cemil Bey'in evinin önüne gelince odasında ışığının yandığını görünce uğramış. Biraz oturduktan sonra üstadım demiş Cemil Bey'in Şedarabhan Saz Semaisi meşhur ya. Şedarabhan Saz Semaisi'nde çalışıyorum. Dördüncü haneyi kemençe ile çalamadım. Lütfedip gösterir misiniz? Bir, nezakete bak.
1: Evet.
0: Yani nezakete bak şöyle. Hani kapıdan da kapıyı çalıp, hocam ya ben dördüncü haneyi pek beceremiyorum. Bir göstersene var.
1: Ha, tabii.
0: Giriyor,
1: Lütfeder
0: oturuyor.
1: misiniz var bir de.
0: Zaten dünya değişti. Böyle bir şey beklemiyoruz da.
1: Evet.
0: Bu kadar. Ama daha nazik olunabilir. En azından lütfedip demeye
1: Evet.
0: lüzum yok. Hocam mümkünse göstermeniz
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Eski insanların azarlama şekli bile kibarmış.
0: Değil
1: Değil
0: mi?
1: mi? Evet. Yani nükteyle
0: Bir
1: böyle
0: evet, ya
1: karışık.
0: evet,
1: Evet.
0: dolaylı gibi.
1: Evet.
0: Neyse, aman biz de hep geçmişe böyle şey yapıyoruz. Bugün de çok güzel de saygıyı ve nezaketi elden bırakmadan.
1: Evet.
0: İstediğimiz tek şey bu. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Cemil Bey de duvarda asılı olan kemençeyi almış, kısa bir taksim yaptıktan sonra saz semaisine girmiş. Dördüncü haneye gelmiş. Fakat tamburla yaptığını kemençe de yapamıyor. Tabii malum kemençenin
1: Tırnakla
0: aralıkları
1: tabii bir de
0: o
1: tırnakla
0: kadar kısa
1: çalınıyor.
0: ki yapamayınca çok kötü oluyor. Böyle olması gerekir gibi böyle düz notalar çalarak bitiriyor. Ve tabii ki Atıf Esenbel de ayrılıyor. Dostuna gidiyor, arkadaşına. Gece dönerken, belki de gece yarısı hatta dönerken bir de bakıyor. Işık yanıyor. Evin yanına yaklaşınca bir de bakıyor ki Cemil Bey kemençeyle dördüncü haneye çalışıyor. Ne kadar üzüldüyse düşün.
1: Ya.
0: Birine kendi eserini nakledecek ve yapamıyor onu kemençede. Tamburda yaptığını yapamıyor diye öyle Cemil Bey olmuyor, değil mi?
1: Evet,
0: Canım
1: gerçekten öyle.
0: yapamadıysam yapamadım, olmamış.
1: Yani der ki ben bunu tambur için besteledim.
0: Ha, bravo.
1: Kemençeyle
0: Ha,
1: icra
0: bravo, bravo.
1: edilmez.
0: Bravo. Çok güzel söyledin.
1: Evet.
0: Evet, tambur için olabilir. Kemençe öyle de döndürebilirdi.
1: Evet,
0: Bravo.
1: evet, evet. Dilersen vedamızı yapalım.
0: Evet.
1: Sen de son eserimizi anons et
0: Evet.
1: dinleyenlerimize. Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncila Bertu.
1: Sizlere TRT İstanbul Radyosu müzik stüdyolarından seslendik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
0: Ve de biraz önce hikayesini anlattığımız Cemil Bey'in Şedarabhan Saz Semaisi'ni Necdet Yaşar, Akagündüz Kutbay ve Cüneyt Kosal'dan dinleyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.

Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül? Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicranla dökül. Acı bir hande ile aşkımın alamına gül. Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicranla dökül. Güftesi ve bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Suzinak makamındaki bu eseri İbrahim Suat Erbay'ın yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Yine bir saat sürecek birlikteliğimizde bu gece Suzinak ve Nihavend makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Suzinak makamındaki ikinci eser Hacı Arif Bey'in bir bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Uslanmadı hala, emeli bitmedi gönlüm, pir oldu civan, sevmeyi terk etmedi gönlüm.

Yıldızlar Altında programımız Nevin Demirdöve'nin seslendireceği Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Suzinak bestesiyle devam ediyor. Nesin sen a güzel nesin, huri mi ya melek misin? İki gözümün nurusun, hem gönlümün sürurusun.

Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Suzinak eseri Selim Bülent Oral'dan dinliyoruz. Pek revadır sevdiğim ettiklerin, aşıkı günlerce beklettiklerin.

Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Benim yârem gibi yâre bulunmaz, bulunmaz derdime çare bulunmaz. Ne merhem kâr eder ne de teselli, bulunmaz derdime çare bulunmaz.

Gönül Aközü, Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Cevdet Çağla'nın Suzinak bestesinde dinliyoruz. Sazın gibi al, sinene vur, kalbimi inlet. Mehtap da bu akşam bana son şarkını dinlet.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Aşkıma inan, söylemem yalan. Bekliyorum ben her an. Güfte ve bestesi Erol Sayan'a ait bu Suzinak eseri Hüseyin Gökmen'den dinliyoruz.

Güftesini Nahit İmi Özeli'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend bestesini Rıza Rit'ten dinliyoruz. Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim, bakıp bakıp da o maziye şimdi ah ederim. Ne bir emel, ne ümit var, hayat bu muydu derim. Bakıp bakıp da o maziye şimdi ah ederim.

Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin, canım sen, neşem sen, bir lahza görsem. İlknur Elbilsin'den dinliyoruz, Güfte ve Bestesi Neveser Kökteş'e ait bu Nihavend eseri.

Güftesini Vehbi Cem Aşkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısını Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Ay değil, yıllar geçti, kavuşmak şimdi bir an. Kış geçti, bahar geçti, dedim ah benim olsan.

Belkıs Dikmen'i dinleyeceğiz. Mehmet Gökkaya'nın sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın Nihavend şarkısında. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, sevda ile ilk uyanış unutulmaz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Sizlere sunacağımız son şarkı Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz son eseri. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan. Haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak isterim şimdi. Kemanda Serhat Çeyiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazlarda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Efendim, bugünkü akustikname programına güftesi Mehmet Gökkaya, bestesi Erol Sayan hocamıza ait o çok sevilen Nihavend şarkı ile başladık. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz demeye çalıştık. Sırada Nihavend bir şarkımız var. Bestesi Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla İnlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Feryadıma, efganıma kimse bir ses vermiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bestesi Ekrem Güyer'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı var şimdi sırada. Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı. O kadar zalim olma bu mahzun kalbe karşı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı.

Ellerinize sağlık, güzel gönüllerinize bereket diliyorum. Sırada çok güzel bir Nihavend şarkı daha var. Sözleri Emriye Gürdal'a, bestesi Emin Ongan'a ait. Sevilen bir şarkı. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, enerjimiz hiç kesilmesin istedik. O yüzden 3 şarkıyı böyle peş peşe icra ettik sizler için. Çamlıca Yolunda dedik. Öncelikle müziği Nuri Halil Poyraz'a aitti. Ve ardından o muhteşem Nihavend Fantazi bestesi ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait olan, sanıyorum sizler de bana eşlik ettiniz. Daldan dala uçarım, kahkahalar saçarım dedi Çalı Kuşu. Evet, şimdi Hüseyini makamına geçeceğiz. Öncesinde sevgili Serhat Çiğiltepe kemanı ile bize Hüseyini nameler sunacak. Ve ardından bestesi Udi Hrant'a ait yine çok güzel bir şarkı var Hüseyini makamında. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Bil ki ömrüm senin aşkınla solacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak?

Sırada bir Hüseyini türkümüz var sevgili dinleyenlerimiz. Nuri Halil Poyraz'a ait. Kına mı yaktın eline Emine? Buyurun.

0: TRT Name.
1: Efendim, sırada Hicaz eserlerimiz var. Kalan vakitimizi de onlarla değerlendiriyoruz. Güftesi Orhan Şahik Gökya'ya ait, bestesi de Arif Sami Toker'in Hicaz şarkısı. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine, İmrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum?

Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Güzel eşlikleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sırada yine sanıyorum bana eşlik edeceğiniz çok güzel bir eser daha var. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait. Hicaz şarkı. Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son bir eser ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki? TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü yine en özel şarkılarla karşılamak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlarımız. Şarkılar bugün de hayatımıza renk katacak, coşkumuzu, umutlarımızı perçinleyecek, geçmişin sevgi dolu anılarını hatırımıza düşürecek ya da yepyeni heyecanlara kucak açmamızı sağlayacak. Hepinize harika bir gün diliyoruz efendim ve teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şarkılar dolu olan yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün Kadri Şençalar'ın Hicaz makamındaki eseriyle size seslenmek istiyoruz. Güftesi Celal Erten'e ait şarkıda Necmettin Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevdiğimi her gün anar ağlarım.

Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'in 2017 yılında seslendirmiş olduğu bir Selahattin İnal şarkısı paylaştık sizlerle. Hicaz makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Hikmet Şinasi Önol'a aitti. Değerli dostlarımız, Hicaz makamının en sevilen eserleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi İstanbul

Yine bir Saadet'in Kaynak şarkısı dinledik beraberce. Hareketli, dinamik eskilere kulak verdik. Çiğdem Yarkın'ın 2013 yılında İstanbul Radyosu stüdyolarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Hicaz makamının o tatlı namelerinde şimdi sanatçılarımız Tuğçe Pala ve Alparslan bizlerle birlikte olacak. Saadettin Ökten'in güftesi İlkan Sana ait şarkısını seslendirecekler. Dinleyeceğimiz eser birçok Türk filminde de yer aldı. Aynı zamanda Zeki Müren ve Emel Sayın gibi sanatçılar tarafından da seslendirildi. Yakın dönemde ise Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerini paylaştığı Canım Ailem dizisinde de yer verilmişti bu sevilen şarkıya. Şimdi keyifle dinliyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Adaların Rüzgarı'nı stüdyomuzda evlerimize hissettiğimiz bir şarkıya kulak verdik. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eserini Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla dinledik. Sanatçının 1999 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunduk sizlere. Ve şimdi bir yıl öncesine gideceğiz. Nazan Sıvacı'yı konuk edeceğiz. Kıymetli sanatçımız çokça icra edilmeyen bir Nihal Erkut'un eseriyle bizlerle birlikte olacak. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Mualla Anıl'a ait. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Öyle bir dertliyim ki sevgiden yana, rüzgarlar söylesin aşkımı sana.

Yorgun düştüm koklamaktan hayalini dün yine. Sürüklendi hasta gönlüm gözlerinin rengine. Ruha dolan mehtap gibi dalsam diye seyrine. Sürüklendi hasta gönlüm gözlerinin rengine. Beste ve güftesi Rıfat Ayaydın'a ait Hicaz makamındaki eserde Umut

Akürek bizlerle birlikteydi. Yine kalbe dokunan namelere kulak verdik efendim. Tıpkı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında olduğu gibi bazılarımız şiirlere tutunuyor, bazılarımız şarkılara, filmlere, kitaplara. Sanırım artık insan tutunamıyor insana demiş yazar. Bizler şarkılara tutunmaya, şarkılarda ortak duygulara. Şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi gelin yine o eserlerden birine kulak verelim ve bir Yusuf Nalkesen şarkısında Mustafa Sağyaşar'ı ağırlayalım. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Burhanettin Deran'ın Hicaz eserini Gökhan Sezen icrasıyla dinledik. Pınar'ın başında su verdin, içtim dedi sanatçı. Sevgili dostlarımız, Hicaz makamında şarkılarla nostaljik yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Melahat Gülses'i konuk edeceğiz. Sanatçı bir Saadettin Kaynak şarkısına sesiyle hayat verecek. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda 70'li yılların sonunda Behi Aksoy tarafından da seslendirilmiş ve çok sevilmiş. Bana yardan vazgeç derler, ben geçerim gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler, ben geçerim gönül geçmez.

yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Alaaddin hocamızın Türk müziğine armağan ettiği bir şarkı. Güfte Şerafettin Aydınlık imzalı. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim, kalbime saklan, kapacaklar. Evet, Hicaz makamındaki bu şarkıyı İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Birliktelimize devam ediyoruz ve programımızın son Hicaz eserlerine kulak veriyoruz. Şimdi yine İzmir Radyosu sanatçılarından değerli Mehmet Şafak'ı ağırlayacağız. Sanatçı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait unutulmaz eseriyle bize sesleniyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Cumhurbaşkanlığı Korosu sanatçılarından Bekir Ünlüater, Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Selim Aru'ya ait şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Ağlar gezerim sahili sen.

ki benimlesin. Değerli dostlarımız, Hicaz makamındaki eserleri geride bırakarak şimdi yine kalplere dokunan bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk olarak bir Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Sözleri de Mustafa Bey'e ait olan bu şarkıda Eylül Turan bizlerle birlikte olacak. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece? Çıkardın gönülden belki de çoktandır beni. Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece?

Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren, Ziya Taşkent'in sözleri Nizami Sunguroğlu'na ait hüzzam eserini seslendirdi. Efendim, bu sevilen şarkı 1993 yılında yayınlanan Sensiz Bu Yaz isimli Yüksel Uzel albümünde de yer almıştı. O günden bugünlere birçok değerli sanatçımız tarafından icra ediliyor. Birlikteliğimize hüzzam, segah şarkılarla devam ediyoruz. Yine Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından birini konuk edeceğiz. Hem sanatçımız hem de şeflerimizden biri Suat Yıldırım, Saadettin Kaynağ'ın sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Nusret Yılmaz, Faruk Şahin'in Segah eseriyle bizlerle birlikteydi. Gemiciler yol alırlar sessizce. Bu hareketli şarkı enerjimizi daha da yükseltti değerli dostlar. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir şarkıyla devam edeceğiz. Ancak öncesinde bunca güzel şarkı arasında yolculuk yaparken, sevdaya dair, aşka dair dizelere kulak verirken insan düşünmeden edemiyor. Kıymetli şairler, kıymetli söz yazarları duygularını nasıl da özel dile getirmiş, nasıl da bizlerin hislerine tercüman olmuşlar. Tıpkı Sezai Karakoç'un kaleme aldığı Mona Rosa şiirindeki gibi.

Denetlendiğinde, bir bütün olabilmenin sihri fark edildiğinde, anlamınıza anlam katan bir gönülle mi yolculuğunuzu sürdürüyorsunuz? Bunu sormak istersiniz kendinize. İşte Sezai Karakoç da bu güzel dizeleri Mona Rosa'ya sordu ve hepimizin ruhunda, kalbinde bir soru işareti belirmesini sağladığı dizelerinde, aynı zamanda bizim kalplerimiz içinde bir farkındalık yaratmaya çalışmış. Umut ediyoruz tüm kalpler bu özel dizelerden kendine düşeni alabilmiştir. Şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor ve sevgiye dair bu dizelerin ardından yine sevgiye dair bir şarkıyla yolculuğumuz sürüyor. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Abdullah Yüce'nin ve Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye aşina olduğumuz güftesi Hasan Bayrı'ya ait Hüzzam şarkıyı Ela Altın'ın o tatlı güzel yorumuyla sunuyoruz şimdi sizlere. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Fıkır fıkır bir füzzam Türkiye'ye kulak verdik. Yine harika bir eseri dinledik. Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Selahattin Altınbaş şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz efendim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Gül Yazıcı, 2014 yılında seslendirmiş olduğu sözleri Aslan Tunçatay'a ait şarkıyla bizlerle. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü de alasalar görmesem hiç yüzünü, bir diğer adıyla silemezler gönlümden.

kıpır eserlerle gününüzü renklendirmeye çalıştık. Gül Yazıcı'nın hemen ardından şimdi Nihavend şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ancak bu kadar hareketli şarkının ardından bir parça ritmimizi düşüreceğiz değerli dostlarımız. Nesin Sipahi ile 60'lı yıllara uzanacağız. Sanatçının 1964 yılında Kirpiklerinin Gölgesi Güllerle Bezenmiş isimli sevilen şarkıyla birlikte 1.45'lik plağı seslendirdiği Vecdi Seyhun bestesini dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz Nihavend eserin güftesi ise Hüseyin Aydın Kaya'ya ait. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni ne kadar. Gözümde güneştin, gönlümde bahar, ne kadar severdim seni ne kadar.

Unut sevme beni. Bu aşkın sonu ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Cengiz Han Sönmez, Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend eserini seslendirdi. 2000 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, sırada bir ayrılık şarkısı var. Ancak bu şarkıyı sizlere sunarken tabii ki Allah sevenleri ayırmasın diyoruz. Sizleri de bizlerden ayırmasın. Çünkü o güzel mesajlarınızla, dileklerinizle her daim yanı başımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Bugün yine Türkiye'mizin

Güzel, ülkemizin dört bir yanından mesajlarınızla bizlere ulaşmışsınız. Manisa, Konya, Bursa, Adana, Van, Ankara, Hatay, Antakya ve Alanya'dan bizlere ulaşan değerli dinleyicilerimiz. Mesajlarınızı, iyi dileklerinizi aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İsmen her birinize teşekkür edemesek de yanı başımızda olduğunuzu biliyoruz. Yine Tekirdağ, İzmir, Kırşehir, Sivas, Eskişehir ve Kayseri'den güzel dilekleriyle programımızı takip eden ve bizlere mesajlarını ulaştıran değerli dinleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Tokat Aydın'dan bize yazan kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere de selam olsun diyoruz. Zaman zaman gönderilerimizin altında dizelerinizi de paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz ve şarkılarla buluşmaya, ortak duyguları paylaşmaya devam edelim diyoruz. Evet, şimdi bir ayrılık şarkısı var dedik ama ayrılık, hüzün sizden uzak olsun diyerek bu şarkıyı sunacağız sizlere. Bir Arif Sami Toker bestesi. Güftesi Hücesi Aksavrı'na ait Niyavent şarkıda Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Ayrılık büküverdi boynumu, çıplak dağlar sarıverdi yolumu. Onu mu, şunu mu, bunu mu, özlüyorum İstanbul'umu.

İstanbul şarkısı dinledik beraberce. Koray Safgan'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu Kadri Şençalar bestesine kulak verdik. Nihavend makamındaki şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim. Nihavend eserlerle yolculuğumuz sürerken şimdi bir Turhan Taşan bestesinde Ayfer Er'i konuk ediyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Fethi Karamahmutoğlu kaleme almış. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün. Kendimi sende buldum, sen sazım, sen sözümsün.

Bir tatlı ürperti, bir gizli rüzgar, sevgiyle, şefkatle, kaygıyla okşar. Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Nihavend eseriyle seslendi bizlere. Dinlediğimiz bu eser, 1997 tarihli Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alıyordu. Ve bu şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Ancak her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz, biliyorsunuz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e iyilik güzellik dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Necmettin Yıldırım'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.